Gagazete de bir hefkar gelme ha. Diyor hazır. Dolayı ben abi. Gıdar annem de demeyi atıyorum helata peşkeşe gıdar binerit hu bu et hoşta vi bgen kum. 26 nav defa min hatin tu markeren. Gelit efşeve u şevet buri jida ku ma şevet ki hizmeta wan jina kiriye. Despeka hafti roja ikşem bi hatta efşeve 26 nav defa min hatin tu markeren her jumara ki men av ekedan haber. Keke azad. Jumara ek hatta 26. چند که که ازاد؟ جماره هشت هشته؟ بیست و دو الله جماره تا سیره که که ازاد ها بیست و دو والله بیست و دو جمعه جمعه محمد

0: berkopişti İranê dora Tirkiyeye. Sakanasyarı makulisane hücdari jihadına pelaga toz edan Oragan savay toz dehemi herima kurdistanı ve girit.
1: Radyo Duhuk, razgoyu jederi pezu bavar pekiri. Seri her demjmereki kurdiya dengu baseni u peşt rastkiri. Rojanel demjmer, dazdayı nivru şeşi evari. Dengu bas be berfrehi u ter agahi. Radyo Duhuk, pra hevgeheştine.

Radyo Duhu Jidere Peygaha Dengu Basen Razgoya Dirijya Dengu Basa Dehita Peşkeş Kirin

Rojislav bu peşmergin qaraman li berukin sengeranda zur supasi u das xoşi li hezin emnahi diken ku divan çand rojin jajinda erkeke giren gurulake geleke bers habuya.

Rojislav bu peşmergin qaraman li berukin sengeranda zur supasi u das khushi li hezin eminahi diken ku divan çand rojin jajinda erkeke girengu roleke geleke bers habuya.